Anahtarına mostarı. Dostuna yar. Anahtarına mostarı. Dostuna danı. Namosu bir kari. Morga abukul.

ben gamada ma. Ne de bana ne de bana ma ma gam kadi kadi sarı sadan. Tera antin para bari.

buyurursun efendim. Sarı sarı, sarı zavrı. Yo, bhai, Gurnanak nu vadda kavega, Gurnanak nu vadda.